0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.

Assalamu alaikum, hürmetlik radio onluğuçi ezkindaşlar. Anlavatkananla Türkiye Avazı Radyosu'nun Uyghur çanıltışı. Bugün 2026 yılı 28 iyun yekşembe. Hazır Ankara vakti 3'tinkin saat 1, Ürümçi vakti 3'tinkin saat 4. Hürmetlik radio onluğuçilar, anlatışlarımızını her güne Ankara vakti 3'tinkin saat 1'den 2 geçe, Ürümçi vakti 3'tinkin saat 4'ten 5 geçe boğan adlıqta, Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sahibisi www.tret.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık bir vasıtanlığı alaysınlar. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etigen saat 6'dan 7 geçe, Ürümçi vakti etigen saat 9'dan 10 geçe boğan aralıkta kısa dolgun 41 metre 7240 kilogertista sünni emra ve internet arkalık anlığalı buldu. Hürmetlik radio anlıkçılar, anlatışımızın bugünkü cedvilde haberle Yeni İran'ın tüncü çağrıki Yıldızlar'dan Yanırgan Sada ve Nakşımız iki Katarlık programına bağlı olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşgari riyasetçilik kılımın.

Hörmetlik radio anlayıcılar, şimdi haberle anlayıcılar, bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmurları tövendikçe. Kiev balistik raketa ucumu uçurdu. Rusya'daki bir neft pişikla pişles zavutumu ucumu uçurdu. Rusya 2022 yılı fevralda başlayan ve 2. Dünya Urşu'dan bu yan Avrupa'daki en kanlık dokunuşka aylanan kengkülemlik uruşta Ukrayna'nın sistemini kaldı herkene dükdek hücum nişanı kınmakta. Ukrayna armiyası yekşembi günü etkende Kiev'e kartılgan balistik raketa hücumunun davranışı otkallıkını ilan kıldı. Kiev şehir başlıklı Vatili Klitschko Telegram kanalda ilan kıygan bayanatıda payitaht hava müdafiye kısımları vazife ötevatıdı. Panahlanış orullarının ayrılmanlığa degen sözlerini işletti. AFP agentliğinin muhbirleri partlaş avazlarının anlığallıkını ve asmanda birkaç yorukluk nurlarını kögellikini malum kıldı. Rusya'nın bir gün ilgiri Ukrayna'nın otur şarkı kısmıdaki Dnipro Petrovski bilen şimaldaki Somer aylıları kıyığa hücumlarda iki kişi hayatına ayrıldı. Bu hücum Ukrayna'nın Rusya'nın cenubu garbedeki Volgograd ve Belgorod aylılarına şundakla Moskova'nın kontrollü kıyıdaki Donetsk rayonuna caylaşkan Khurlyuka'ya kıyığan hücumlardınkin yüzbedi. Rayon karakterlik mesulla bu hücumlarda üç kişinin hayatına ayrılgallıkına şikarlıdı. Rusya 2022 yılı fevralda başlayan ve 2. Dünya Urşu'dan bu yan Avrupa'daki en kanlık dokunuşka aylanan kengk önemlik uruşta Ukrayna'nın sistemini kaldı her gün digidek hücum nişanı kınmakta. Rusya'nın Krasnodar rayonunun valisi Vinamin Kondratyev Ukrayna'nın yekşembi günü Rusya'nın cenubu kıygan kengk önemlik kuşkusuz ayrıpla hücumunda bir kişinin hayatına ayrılgallıkını, bir kişinin yaralangallıkını ve bir neft pişikla pişles zavutuğa ot ketkenlikini ilan kıldı. Kondratyev Telegram kanalda ilan kıygan bayanatıda Krasnodar rayonunun kengk önemlik kuşkusuz ayrıpılan hücumu oduşka gelikini tılgıyılıp asmandan düşken parç kaldıklarının birkaç öye gizeye yetküzgenlikini malum kıldı. Hücumda yaralanan kişinin vaka yüz bergen orunda zarur bolgan tibbi yardımlarının kılınganlığını kayıt kıygan Kondratyev şehirdeki bir neft pişikla pişles zavutuğa ot ketkenlikini, bunundan başka bir tok liniyası ve tabii gaz turbi liniyasının mo ziyan uçurganlığını aşkarıldı. Hürmetli radyonluqçular, şiddetlik yer tevreş Afganistan bilen Pakistan'ın zilzilgi saldı. Şahitla yer devreştin ki kişilerin öylerden sırtkı yürüp çıkallıkını, Keşmir'in hem Pakistan hem Hindistan başkuruştaki kısımlarda çoğun vahimi körülgenlikini malum kıldı. Avrupa Uttur Ediniz Yer Devreş İlmi Merkezi Afganistan'ın Hindukuş rayonunda meydana gelen şiddetlik yer devreşinin payitaht Kabul'dan başka koşuna Pakistan ve Hindistan başkurduğu Keşmir'de miskinin kallıkını ilan kıldı. Pakistan'ın şimaldaki Khyber Pakhtunkhwa ülkesi Karaşlık Suvat rayonunda yaşaydıqanlar şenbi günü yüzbergen tevrinişten kin kişilerin korkunçta öylerden kaçıp çıkallıkını etti. Pakistan Meteorologiya İdaresi Yer Tevreş Merkezi'nin Afganistan'ın Hindukuş rayonu işkellikini malum kıldı. Yer Tevreş Pakistan'ın payitahtı İslamabad bilen şarkıdaki Pencap ve Afganistan çıkırasıdaki Khyber Pakhtunkhwa ülkelerden başka Pakistan başkuruşdaki Keşmir'de miskilindi. Deslepki niklaşlağa saslanğanda Yer Tevreş'te adem ölüş ya ki yarılınış vakas görülmedi. Suvat'ta yaşaydıgan bir kişi bu yada tevriniş intayın şiddetlik buldu ve bir kadar uzun davamlaştı. Kişiler öylerden yugürüp çıkıştı. Ayalla ve ballanın hemisi vehim işçi de yığlap ketkenlik görüldü dedi. Avrupa Uttur Ediniz Yer Tevreş İlmi Merkezi Yer Tevreşini 6 bal çunkurluğunu bolsa 100 kilometrede ilan kıldı. Amerika Geologiyelik Tetkikat Merkezi bolsa Yer Tevreşinin 6.11 bal etrafıda boğulluğunu mülçidi. Avrupa Uttur Ediniz Yer Tevreş İlmi Merkezi'nin bildirişçe Pakistan'da şenbi günü seherde yeni bir kıtım 5.14 bal Yer Tevreş meydanı kegen. Hürmetli radyoanlıkçılar, Şivsariya'nın alıp dağlardaki muzlukla kava ayıkını sebebinin balduru erişki başladı. Şivsariya muzluk küzdüş torunun müdürü Matthias Hoss tesiri küçülük bulavatkan sık hava ayıkını sebebinin Şivsariya'nın alıp dağlardaki muzluklarının mülçerle kendimi tiz erivatkallıkını melum kıldı. Hus ikisi ictimai taratkı süpsidiki hesabı da devlette tesiri küçülük bulu atkan sık hava ayıkımına ait uçur hem beherledi. Bir sık hava ayıkımının 101 vatkallıkını ve alıp dağlarını

0: Eng çoğu muzluqadaki qar bilan qaplangan rayonunu eritib etkenlikini eskertken xos, Alp dağlarının eng çoğu muzluqı Konkordiya platizdiki büyük alıntış muzluqı pekat iki hafta içidila qar bilan qaplangan alatın yalangaç muzga ilinip kaldı. Bu pütülde müstesna bir ahval emez. Ensir tıdığını vaqtın tallanışıdır. Bu ahval normalde hazır kıpesildin bir iki ay kiyin meydana giriş gerek edi degen sözden işletti. Xos, Şvitsariyanın Amavi Taratqı Organi SRF qomu bayanat berib, bizdin hesablaşımız ve mülçerimizce bu yıllık muzluqlarının qaytışı erip arqağı çekinişi 29 iyunda yüz berdi. Bu aldımızdaki birkaç gün içinde Şvitsariya muzluqlarının kış boyu toplagan bütün hacmini belkim yoqutup qoyduqanlıq edin derek berdi dedi. Kış pesilde karının yeterlik yağmağalıqın tılgı ağan xos, bunun muzluqlarını qoğdaydıgan kar katlımını acizlaştırıp etkerlikin işbadıldı. Xos, yazının ısıqları bu yıl intayın baldur təsir göstüşkü başlıqalıqını təkitləb mündaq dedi. Mayıda tüncü ısıq hava ayıqımını başlayın keçirdik. Ve tüzlanlıklarda temperatura 30 silsiliye gradusu yetti. Emdi bolsa bu ısıq hava ayıqımı geldi. Onun küçlüklükü bulup mu davunluş müddeti cihetten hakikaten adetin taşkırıdır. İyul ve Ağust eylerde çokum dikidek kördüğün yukarı temperaturumuz uzun müddetlik muzluk yoktuşka bivasıtı yol açıdı. Bu yıl cezmen tolumu kök muz yoktumez dedi. Hürmetli radyonluğçular. Rusya raketaları ve uçuksuz aeroplanları Ukrayna'daki naftogaz eslahalarına zərbi verdi. Keçidilip bir ilga hücumla Poltava ve Kharkiv'deki enerji eslahalarını veren kıldı. Kiyomu Rusya'daki bir kural zavutu karşı hücum qiğallıqını ilan kıldı. Ukrayna enerji şirketi naftogaz Rusya'nın şembi günü devletin şimal şarkıdaki Poltava ve Kharkiv rayonlarında şirket kitabı işlep çıkış eslahalarına balistik raketalar ve uçuksuz aeroplanlar bilen hücum kılınqallıqını eslahalarda ziyalla körülgenlikini ilan kıldı. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrayna'da işlengen Flamingo raketalarının keçi saatlerde Rusya'nın Volgograd rayonunda zemberek sistemleri ve raketa koyup bir iş jabduklarını işlep çıkardığan bir zavut kızar belgelikini etti. Xos, Tilgrab kanalıka bayanatı da hücumlarının Titan Barrakedi eslahalarda otaptik sebep boğallıqını bildirdi. Bu ahir hücumla Rusya'nın uçuksuz aeroplanlarının cümekini Ukrayna'nın iki rayonunda 3 kişinin ölüşünü keltirip çıkan hücumlardan keyin yüz verdi. Dinopetrovski rayonunun valisi Aleksandr Hanja Rusya'ya tabi bir uçuksuz aeroplanının devletinin canavu şarkıdaki Nikopol şehrinde bir minibüsünü yani küçük otobüsünü nişan kılışı neticesi de iki yolcunun hayatına ayrılgallıkını iki küçük balı bulup cemi 12 kişinin yaralanğallıkını bildirdi. Dimperip deryası boyuda Rusya'nın kontrollüğündeki Zaporijya Yadro Elektrik Stansı'nın udluğu caylaşkan Nikopol şehri Rusya kısımlarının kararlılık hücumlarının nişanı bulup gelmekte. Rusya çigirasitki asasen üzlüksüz hücumlağı düşkülü batkan Şimal Şarıktaki Sumer ayının valisi Oluk Herikormumu rayon merkezige yakın bir yezide ilip berilga uçkusuz ayrı bulan hücumu da bir er kişinin ülgelikini menum kıldı. Canıptaki Zaporijya rayonunun valisi Mikhail Fedorovsa gün boyu devamlaşkan Rusya hücumlarında iki kişinin yaralanğanlığını ve turalğı öylerinin taşkı tamlarına ziyan uçurğanlığını ilan kıldı. Bu ahir hücum dolgunu iki tarafın uzun musabılık hücumlarının şiddetini saklap kalanlığını köstüdü. Rusya, Ukrayna'nın energiya ulaşlarını ve pukravi rayonlarını hücum nişanı kınmakta. Ukrayna mı Flamingo'ya okşayış raketa sistemleri bilen Rusya zemininin içki kısımlarının sokuş iktidarını gün süre tekim küçü etken halde namayan kınmakta.
1: Anlamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
0: Hürmetlik radyonluqçular. Amerika İran kilişimiden kenki tüncü kurallık dokunuş sebebinin kilişim buzuldu mu? Hormuz boğuzdaki parahot kürsüden ken Amerika İran gıtayla rakta ambarlarını İran bolsa rayondaki Amerika erbabı herbi bazılarına ucum nişanı kıldı. Ötken hepte imzalangan üzere düşünüş ramkis kilişimi kurallık dokunuş bilen tüncü ciddi sınahtını öttü. İran ve Amerika yeni nöbetlik diplomatik sohbetlerge birkaç gün kalganda herbi dokunuş kirdi. Üzere kılınan ucumla dokunuşlarının 120. günü de rayondaki ciddiçilikini en yukarı belli yetküzdü. Amerika hükümeti Hormuz boğazında bir yük parxotu

qartılğan uçqusuz ayırplan hücumuğa qaytarma hücum sifətində İranğa təvə raketə və uçqusuz ayırplan anbarlarına hücum qılğanlığını jaka aldı. Tehran hökuməti bu hərəkətin yeni imzalanğan özara düşünüş ramkis kilişimiga iniq bir şəkildə xilaf işkənlikini bikitib, rayondakı Amerika hərbi nöqtələrinə hücum qılğanlığını jaka aldı. Prezident Donald Trump'ın İran'a ipligen bayanatlarından kin Amerika Merkezi Kumandanlık Ştabı Hormuz Boğazı'ndaki paraxot hücumuna cevaben kaytırma hareket başladı. Amerika armiyası İran'a tevel sahil radar stansları bilen raketa ve uçuksuz ayırpılan saklaş rayılları kızar belgellikini ilan kılıp hareketke ait görünüşlerinden berledi. Amerika Muavin Prezidenti J.D. Vance bolsa mesele kıt toxtulup Washington'nun bu xil hücumlarga oxşaşla qattıq şekilde cevap qaytırışını davamlaştırdığanlığını təkidledi. Hücumlardan kin İran İslam İnqilabi muhafizetçiler kısmı süret bilen hareketke ütti. İran devlet taratkuları Hormuz Boğazı'na yakın yerleşken Sirk şehri bilen Kışım Aralı etrafının nişan kılınğanlığını muayyenleştirdi. Şunun bilen birge Port Ul Esleyerler'de hiç kandak ziyan meydana kemmegellikini melum kıldı. İnkılap muhabbetçileri Amerika'nın bu kademlerine cevaben rayonda Amerika askerleri turuşluk herbi bazılarını ucum nişanı kıyıkallıklarını jek aldı. Tehran'daki siyasi gruplarımı ucumlarına karşı kattık inkas kaytudu. İran parlamentte devlet ve hatarlıke ve taşkı siyaset komitetinin reisi İbrahim Azizi Washington'ın sohbetinin kak otursu da ucum kılış arkalık diplomatiyaki sadık emeslikini yeni bir kıtım ispatıldı edip uyup bildi. Yüzbegen bu ahirki krizis yerşari energiya katnışının en halkalık noktası boğan Hormuz Boğazı üstündeki hükümranlık kılış görüşüne kayıtın evcik çıkadı. Tehran hükümeti imzalanan ahirki kilişimden özlerge Hormuz Boğazı'dan ütken parakutlar üstüde toluk kontrol kılış hukuku belgelikini ilgir sürmekte. Rayındaki mütexessisler İran'ın Hormuz Boğazı'nı Amerika bilen ilip beri vatkan söhbetlerde en çoğun diplomatik kuzur ve çikin dürgüç ameli süptüde kördüğallıkını bildirmekte. Birleşken Devletler Teşkilatı bolsa tereplerini agahlandırıp Hormuz Boğazı'nın bexeterlikinin kovdulışını ve imzalanan bütün kilişimlerine sadık buluşunu talep kılmakta. Rayında İran bilen Amerika otursuzdaki ciddiçilik küçüğü atkan bir peytte Washington'da Livan bilen İsrail'e otursuzda diplomatik bir ilgirleş yüzbədi. Amerika tekçilik edilip birilgan sohbetler neticesi de İsrail'e bilen Livan otursuzdaki tokunuşunu ahırlaştırışını maksat kıygan bir ramki kilişim imzalandı. Amerika Taşkı İşlam Ministerliği tarafından ilan kılınan tikistik asaslanğanda Hizbullah'a okşaş devlet sırtıdaki aktörlerinin kuralsızlandırılışınınkin İsrail'e armisi Livan zeminden baskışlık türde arkaya çekinirdi. Ama Livan'da Hizbullah taraftarları bu gelişimden pütülde İsrail'e'nin menfaatdeki hizmet kıldıqallıqını ilgir sürüp tikistini retkikallıqını ilan kıldı. Kilişim imzalanğan saatlerde İsrail'e armisinin Livan çigrasındaki Merkaba bazarı etrafını davamlık bombardıman kılışı bolsa rayondaki uruş toxtuş tirşallıklarının ne kadar nazik işkellikini yeni bir kıtım aşkarlık koydu. Hürmetlik radyonluqçılar, Karaçi'deki terörlük hücumunda 3 Pakistan askeri öldü. İslamabad hükümeti Afganistan'da Talibanların 2021 yılı kayıtın hakimiyet bir şekilişinden beri millet Allah'a bekater panahılınış uğruna yartıp beri vatkallıkını ilgir sürmekte. Kabul hükümeti bu eyipleşlerini red kılıp gelmekte. Pakistan ermiyası, devletin Cenubi'deki Karaçi şehirde Cenubi günü keşte ilip verilgan terörlük hücumunda 3 Pakistan küzet küçüsü askerinin hayatını alıqallıqını ilan kıldı. Pakistan kurallı kısımlar tarafından yekşembi günü ilan kılınan bayanatta Port şehirdeki Pakistan küzetçi kısımları lagırga kılınan hücumda Cemaat-ı Tahrir Teşkilatı mesul deyip gösterdi. Bayanatta hücumçuların lagırının asaslıq kiriş ığızda partlaşırıp bağın denkin bexeterlik leynistin büsbütçü kurunğallıqı. Ama Pakistan küzetçi askerlerinin dəl vaxtıda qaytırmız her bir işi bilen tosuf kılınğallıqa bildirildi. Tokunuşta 3 hücumçu öldürüldü. 1 hücumçu yaralandı. Hücumda yani 3 Pakistan küzetçi askeri hayatına ayrılıp 4 bexeterlik hadımı yaralandı. Cemaatul El-Ehrar Teşkilatı Pakistan Talibanları deyip mi tunulgan Tehriki Taliban Pakistan bilen alakası var bir kurallık grupa deyip karalmaqta. Pakistan'da yakın kıyılladın beri zor bir kısmını Pakistan Talibanları ve onun çetişlik teşkilatla üstüge alan hücumlar köpeymekte. İslamabad hükümeti Afganistan'da Talibanların 2021 yılı Kaytid'in hakimiyetini kol gelişidin büyüyen Millet Allah'ın Afganistan'da bexeter panahlanış uğurlularına erişi vatkallıkını ilgir sürmekte.
Kabul hükümeti bolsa bu ayıplaşlarını köp kötüm ret kıygan idi. Pakistan kurallı kısımları taşkı kişiler tarafından kolunu vatkallıkını oturup koygan terörlük tehditini devletten pütülde yoktuş için herbi hareketlerinin üzlüksüz dalmışı dağılıkını tehditlep bu hücumga çokum tekişlik cevap kaytul dağılıkını ilan kıldı. AFP agentliğinin muhbirleri şembi günü keçide Karachi'da kuyuk kural avazlarının amanlıkını melum kıldı. Bekaterlik kısımları Sindi ülkesinin merkezi Karachi'deki Mosamiyan Çorangi rayonu etrafındaki yollarını katmışkı takıdı. İğir kural yarak ve ok doğru toşkan yerim her bir kısımlarının rayonu uğrulaştırılgallıkı bir kısım bekaterlik kadımlarının küçük yük maşinleri bilen koçuladı çarlaşıp bir vatkallık görüldü. Sindi ülkesinin başministri Seyit Murat Ali Şah VKG'ye ait tepsili dokulatta yerleş buyruğunu verdi. Pakistan Prezidenti Asif Ali Zardari ikisi ilan kıygan bayanatı da hayatını arılgan askerlerinin ahil davabatlarına teziye bildirdiğallıkını ve yaralanan bekaterli kadımlarının tizerek eslik gelişini ümit kıldıgallıkını tılgı aldı. Hürmetli radyonluğçular, Amerika kısımları İran'da nurgulluğa nişallığa kaytadan hücum kıldı. Amerika Merkezi Kumandallık İştabı İran'ın herbi kütüş ulaşlayaları ve alak sistemleri, hava müdafiye noktaları ve uçuksuz ayrıplan eserlerinin nişanlığının kallıkını ilan kıldı. Amerika Merkezi Kumandallık İştabı İran'ın Hormuz Boğazı etrafında bir soğudu parkutu kıygan ahir kocumudun ki Amerika kısımlarının İran tevalikedeki nurgulluğa nişallığa kaytadan zerb begellikini muayyilleştirdi. Amerika Merkezi Kumandallık Ştabı tarafından şembi günü ilan kılınan bayanatta hücumlarının Amerika Prezidentinin buyruğu bilen 27-nji iyunkine ilip berilgenlik kıtılgan edildi. Bayanatka asoslanganda İran kısımları Panama bayrağı kadalgan Kiko namlık neft tankerge hücum kılıp bir uçuksuz ayırplan bilen zerbe bergen. 2 milyon varıldan artık ham neft toşkan tanker Hormuz boğazıga yakın yerden ötüp atkan paytta cuma günü etigen saat töyürümde hücum uçurgan idi. Amerika Merkezi Kumandallık Ştabı Amerika kısımları İran'ın soğudu parahotlarına kartılgan üzlüksüz hücumlarına bir vasıtı cevap kaytırış süpüsü de bugün herbi hareketlerini ilip bade edip bayanat ilan kıldı. Amerika Ermiyası ve herbi ayırplarlarının İran'ın herbi küzütüş ulu eslerlerini, alak sistemlerini, hava müdafiye noktalarını, uçkusuz ayırplan saklaş eslerlerini ve denizki mina yatkızış iktidarını nişanga ağırlıkla bildirildi. Kumandallık Ştabı Soğudu parahotlarının Hormuz Boğazı'nın ötüşlerinin davamlı şıbatkallıkını eskertip, Amerika kısımlarının başından ahır sezgür ünümlük, şundakla cengi teyye halet turuvatkallıkını kayıt kıldı. İran devlet televizyası yekşem günü etigende devletin cenubudaki Sirik şehirde köplügen partlaş evazlarının anlamgallıkını haber kıldı. Bir herbi menbeğine asas kıygan haberde bir kısım oklanın Tahruyi yüzsüdeki bir telgraf münarığı tekkellik etilgelendi. İran'ın Faris haber agentliği devletin cenubudaki Kaşım arlığı caylaşkan misin yüzsü de bir partlaş evazının anlamgallıkını haber kıldı. İktizadi ziyan, adam ölüş yak yalınış ehvallarına ait hazırcı çıkanda uçur hem bəhərlənmidi. Hürmetli radyonluqçular, İsrailiyanın Gazze'deki Padahangıçılar çıdırı qıygan hücumlarda 3 pelestirlik öldürüldü ve 25 pelestirlik yarlandı. İsrailiyaya gidip ve uçuksuz ayrıplanla Gazze'nin şimali ve cenubidiki musafirlar çıdırları bilen pukrala toplaşka rayullağı hücum kıldı. İsrailiyanın Gazze'de Padahangıçılar çıdırlı nişallığan hava hücumlarda 3 pelestirlik öldürüldü ve 5 pelestirlik yarlandı. Tel Aviv hükümeti vuruş doktuş gelişimli hılaplık gelişinde olmuştuğumakta. Sahiye menbelerinin Anadolu agentliği belgen uçuruğa saslanğanda Gazze'nin cenubudaki Han Yunus'tan garbi gecelleşken iki panahlık uçurlar çıdırı kılıngan hücumda 15 yaşlık İslam Ebu Şamala bilen onun 35 yaşlık akisi Abdullah Ebu Şamala hayatına ayrılgan 6 kişi yaralangan. Şahitlerine bildirişçe İsrailiye gidiyor ve bir uçuksuz ayrıplanının Han Yunus'un garbedeki El Mevasi rayonunda Roni koçusu Kirişi kızıgı yakın El Reşit koçusu tügünedeki yanmayan tuğan iki çıdır hücum kıygan. Hücumda iki çıdır pütüleyi veyran boğan. Etraptaki panahlanış olurumuz yan uçurgan. Hücumda iğir yarlanan 45 yaşlık Zahir Ebu Salim'u kiyince kutkuzuşunun bemeyi hayatında ayrılgan. Gazze şehirde İsrailiyanın uçuksuz ayrıplanı El Cira koçusudaki Dabıt Töt koça İğze etrafı da yoldun ötü vatka pukralağı ucum kılışı neticesi de köpüncüsü ayallığa ve küçük ballığa bulup cemi 18 pelestirlik yaralandı. Yaralanğallarının içi de iki kişinin ehvalına iğrihkerlikle malum kılındı. Panahan koçuyla turuvatkan bir çıdırının yakındaki piyadlığa ucum kıyallıkı ve bu ceryanda yoldun bir amivi katnaş vasıtasının ötü vatkallığı kılındı.
Gazze'nin şimaldaki Cibaliye'de bolsa İsrailiye'nin uçuksuz ayrıplanı, Lagar'ın garbedeki El Fuluca rayonu toplaşkan Palestinlilerin

üstüge bomba taşlaşı neticesinde 9 yaşlık bir kız bala yaralandı. İsrail'e Bronovikleri ok çıkışını toktuş liniyasını büsbüttü. Gazze'nin otur kısmında iki İsrail'e tankisi bilen bir herbi buldozer koyuk ok yağmuru yağdırış astıda el mağazi musafirler lagırına cenobu şarkı bilen Deir el-Balah'ın şarkıda tahminen 200 metreçe garipki karab ilgirledi. Bu herbi maşinle İsrail'in Gazze'de Bisibağa rayonlarının çigrasını köstüdüğün ve serik liniye de atılıdığın rayondaki bütün tusaklanım çekip taşıldı. Şahitla Nişangınlığa rayonunun ok çıkırışını toktutuş gelişimi asasen İsrail'e armisinin kontrol dairesinin sırtı dişkellikini oturup koydu. Gazze Seyye Ministerliğinin malumatı asaslanğanda İsrail'in uruşunu toktutuş gelişimi kılaplık kılmışları şembi günü küçü boğan aralıkta 1038 Palestinlik'nin ölüşünü 3329 adamının yerlinişin, yarılınışın keltürüp çıkağın. Yerlik dairelerinin bildirişçe 2023-2008 Oktyabr'da başlanan Gazze vuruşundan beri 73.000'den artık Palestinlik hayatına ayrılgan. 173.000'den artık kişi yaralanan ve Amevi ulaşlarının tahminen 90% veyran kılınan. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda haberle anıldığınızda.

TRT Türkiye Avazı Radyosu. Her vakit dünyanın hemmeli yerinde. www.trtworldchicket.com

TRT Uyghurçunun hürmetli xilasmelleri, bazı coğrafyayla xeritlerde sızılgan çıkara sızıqlar bilen emez, əs xatırlardı yaşavatkan nağmeler bilen öz mavcudluğunu davamlaştırdı. Bazı bir derya, bir tağ ya ki bir şehir, özünün teşi ya ki tüpürkıdın tekim yukur derecede öz əvaz bilen yad kazanıdı. İnsaniyet tarihi boyunca nurgulluğun devletle kurulgan, yolla içilgan, şehirle qayt götürgen ve vaqtının içinde özgürüp ketken, bırak, naqş koşakla bu barlıq özgürüşlerden halkıp, insanların yürküt saklanan en müstahkem miraslarının biri bulup gelmekte. Şunundek Balkan rayonumu bir es hatire mevcut. Duna kırgaklarda, meriç sularda, Rodupla'nın tumallık bağırıda, Vardar deryasının ikinada ve Rumeli'nin kadimi şehirlerde eks etken nâğmile, esirlerinin içinden süzülüp bugünkü günümüzgeci itip gelgen hatirlerdir. Bu nağmeler paketli müzik emez. Ula küçüşlerinin, ayrılışlarının, kayta, uçuruşlarının, toylarının, bayramlarının, otluk muhabbetlerinin ve kımmetlik eslemelerinin avazıdır. Kınımdak da dıktınla programımızda bolsun. Rumeli paket bir coğrafyalı emez. Şunun bilen bir vakitte bir medeniyet ikamıdır. Osmanlı İmperiyası tarafından şekillendirilgen şehirler ve bazarlar bilen birge bu şehirlerin sadaları mı aşı büyük mirasının ayrılmaz bir parçasıdır. Ezan, ilahi nakşıla, koşakla ve elleyle okşaşlı bir medeniyetin türlük eks sadalarıdır. Rumeli müzikisi eni şu evazlarının bir kişinin dünyaya gelgen. Balkan rayonu bolsa tarih boyunca nurgun medeniyetle uçraşkan bir buruluş noktası bolgan bolup Türklermi bu yerge pekat şehirlenilemez özlerinin muzika enellerini mi billeyilip kelgen Anadolu mukamları tesavvufunun çunkurluğu ve halk dağmaları Balkan'ın yerlik sadaları bile mücessimleşip iki dünyanın izini tuşuyduğun bay bir mirasını şekillendirgen Bir Rumeli naqsını anlığında insan okşaş bir vaqtta hem şatlıklı hem həsirətlik mumlu his qılıdı. Çünki bu coğrafiya xuşallıqqa okşaşla ayrılış azabını mı köp başdan keçirgen. Toyla məcburi köçüşlə və xoşluşla naqşıladı yanmayan turdu. Okşaş şəkildə təbiyyət mi bu nəğmələrinin mərkizdən ornağan bulub, Vardar deryası bir kütüş, Duna deryası musafırlıq, Rodop tağları bolsa əs tutuşunu zimmisiga ağan bir əvazdır. Musafırlıq, kütüş və ayrılış naqşılarının asaslıq liniyasını şəkilləndirgən bir peyddə, toy və xəliq naqşıları bu dünyanın xuşallıq yüzünü əks etdirdi. Bu barlıq zıtlıqlarının içi də Balkan insanları Azapını mı əvazğa ilandıralaydıqan küçlük bir çidamçallıqını namayan qıp gelmekte. Rumeli müzikisinin en mühim mənbəlerden biri tesavvuf ənənisidir. Balkan şehirlerdeki tekkile, xanıqala, pekatli mənvi hayatına emez, müziki medeniyatı.

intinin bu merkezleri boğan, ilahi nakşıla ve nepesle ruhunu çunkurlaştırdığın bir ikim kurup çıkan, şunda kılıp halk müzikisinin kızgınlığı bilen tesavvuf müzikisinin çunkurlığı okşaş bir

ТРТ Uyghurçynyň hormatly klassmenleri, ýokarda Ýyldyzlardan Ýaňyrgan Sadala namlyk programmamyzda aldyňlar. Keler hepde ýene okşaş wagtda gaýtyp görüşgiçe aman bolgaýsylar. Hayır hoş. Ýyldyzlardan Ýaňyrgan Sadala.

Assalomu alaykum, qadrli qo'shnilar. Maxsus sayfa nomli programmamizning bu haftalik sonida TRT xabarlari kanali tomonidan tayyorlangan Turkiyaning qurolli uchuvchisiz havo apparatlariga yuklangan yangi vazifa, buni dunyoda intayin osondagi davlatlarga qila olaydi sarlavilik maqolini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undoqda qitinglar sayfamizda bo'lsin. Türkiye gerçi uçuksuz hava aparatlarını işletken tonca devlet bulması mı, ama ona en ünümlü kullanıldığın hem de onun yuşurun iktidarlarını cari kıldırış meselesi de dünyaya yeni herbi taktiklerini gösterip birerleydiğin en mühim merkez gaylandı. Bu terakkiyat musabısı da uçuksuz hava aparatları ve kurallık uçuksuz hava aparatları aldı bilen çarlaş, közütüş ve akbarat toplaş vezifelerini üstüge ağan idi. Arkadan Türkiye enjinerleri tarafından tetkik edip yasalgan bomba ve ok doğrula bu sistemi birleştirildi. Şunodan itibaren mazkur aparatla can meydanındaki vaziyetine tütün özgertkücü hal kılgıç amıllarının birine aylandı. Bugünkü gün kegende Türkiye özü işlep çıkartan uçuşsuz hava aparatları arkalık pekatla nişanlı baykaş ve onu yokutuştun ibaret adli kalıptın halkıp tekimi murekkep vazifelerini vücutka çıkaralaydıqanlıqıdan bişaret vermekte. Yakında muvaffakiyetlik ayaklaşkan deniz bölgesi iki herbi manevrede icra kılınan bir vazife, yakın kelgüsü de bizne yana kandak teknikalık yanılıklarını kütüp durgallakını köstü bir iş noktasının intayin muhim ehmiyet geyge. Bu kadınki manevrede Bayraktar TB-3 namlık kurallık uçuşsuz hava aparatı malum bir nişanlı bombardıman kılış için emez, belki bivasite elektronluk hocum kozgaş için havağa götürüldü. Düşman radarlarını baykaş, signallarını besik duruş ve elektronluk sistemlerini kalayma kallaştırış. Biz, del muşu murekkep meşgulatlarının hemmesine denizdeki bir uruş parahududun kozgalgan uçuşsuz hava aparatı arkalık emelge aşırış doğrusu da tohtulu battımız. Bu, dünya herbi tarihideki misli körülmegen tuncu katımlık netice. Hatta Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı NATO'ya aza devletle işçidi mu, bundak yukarı teknikilik iktidarını namayan kılalaydığın devletlerinin sani barmak bilen sanığı dekli az. Ondak da Türkiye zada kandak muvaffakiyetlerini kolgu keltirdi ve bu ilgar tekniki ona kandak yüksekliklerine başlap barıdı. Türkiye'nin kurallık uçuşsuz hava aparatları elektronluk hücum kılış iktidarı ege. Manevir planlaş dairesi de Türkiye'nin TCG Anadolu namlık aviyamatkısı kurulaştırılan Bayraktar TB-3 kurallık uçuşsuz hava aparatı, Türkiye Aselsan şirketi tarafından tetkik edip yasalgan Antidot namlık mahsus elektronluk asma kaplanı elip kökü götürüldü. Bu yerde mezkur asma kapla hakkında ayrım toxtulup kıskıça düşünce bir öteydi. Antidot 2 tiplik asma kap elektronluk kollaş vazifesini öteydi. O, düşman radarlarının kayırgı caylaşkallığını iniklaplı kamay, başka halkılık istihbarat uçurlarını mı kolgu keltüreliydi. Meşgulat işletilgen yeni bir asma kap olsa Antidot 2 U tiplik üskünü boldu. Bu kap bivasta elektronluk hücum kılış iktidarı iyi. Yani o düşman nişanlarının ordunu iniklaplı kamay, şundakla ulanın radar ve haberleşiş signallarını besik duruş, hatta elektronluk sistemlerini pütüleyi kalayımı kallaştırıp tallaştık eğer vazifelerini mi öz üstüge alıdı. Bu yerde Allah'ı tekitleşki tekişlik yeni bir nokta şu ki, bu dünya herbi tarihinde tuncu katım denizdeki uruş parahududun kozgalgan bir kurallık uçuksuz hava aparatının muvaffakiyetlik halda elektronluk hücum edip erişidir. Bundaq yüksek netice pekat Türkiye üçünlemez, belki Ankara'nın dostları ve itibaktaş devletleri üçün mü intayın kıymetlik bir stratejilik işçiliğinin açılgalıqıdan direk biridir. Türkiye Deniz Armiyası

gayet zor cengavar güçlü erişti. Biz yukarıda tılgağın elektronluk yardım ve elektronluk hücum vazifelerinin bütünlüğü kuşkusuz sistemler arkalık emelge aşırılışı hakikaten bu herbi sahadaki gayet zor bir inkılaptır. İlgili Türkiye Deniz Armiyası bu kıl meşgulatlarını havadını icra kılış için deniz üstü çarlaş aeroplanlarını ve suastı parakotlarına takabül durguçı tükçer aeroplanlarını şiltetti. Hava Armiyası olsa bunun için türlük alahidi vazife icra kıldığın aeroplanlarını mahsus seferber kalattı. Bırak bu her iki kıl ahvalda insan hayatını bir vasıta katarak iştiriştik eğer bir yetersizlik mevcut idi. Yani kuşkucular ya vazifenin alahide karakteri sebebinin intayın eğer katarge tevekkül kılıp düşmenge ziyade yakınlaşıkı mecbur bulattı. Ya ki katardın saklanıp yeterlik derecede yakınlaşı almakallık için közlengen elektronluk zerbe biriş neticesi erişelmeydi. Bana emdilikte Türkiye bu kıyın meselige önümlük çağrı taptı. Ola tekniksi intayın ilgar şundakla nahayeti yenik elektronluk asma kaplanı muvaffakiyetlik yasap çıktı. Ulanı özünün uçkusuz hava aparat sopalarına mahirlik bilen sepleşi arkalık dünyada intayın kımmetlik şundakla tonca katımlık bir neticini yarattı. Bu üskünlerinin yenik buluşu intayın muhim ehmiyet geyge. Çünkü uçkusuz hava aparatları elip uçuduğun yük kançilik yenik bolsa ulanın havada pervaz kılış vakti ve uçuş musabisi mu şunca aşıdı. Növette mezkur ilgar asma kapla seplengen Türkiye'nin kurallık uçkusuz hava aparatları fakat denizdeki düşman uruş parakotlarına karşılı işletilmeydi. Belki ula yine aral ve takım arallığa okşaş mürekkep muhitteki halkılık nişallarını paraklandırış ve yok tutuşta. Şundakla deniz kırgaklarına caylaşkan düşmanın stratejilik modapya noktalarına del cahide zerbe verişte intayın önümlük bir zerbeleri küçük ayınlıdır. NATO İttifakı'da Amerika bilen Türkiye'den başka bu meşgulatını kılalaydıgan devlet yok. Köpçülükke mälim bolgandak Türkiye yakın kelgüsü de NATO başlıkla yığınığa sahip halık kıladı. Ankara'ya yıkıldıgan devlet rehberleri ve vekiller ömeklerinin naziri çokum Türkiye'nin müdafiye sanayide kazanan yeni neticilerde buludu. Denizdeki bir uruş parakotunun kurallık kuşkusuz hava aparatı kozgutup, onun arkalık muvaffakiyetli kalda elektronluk hücum elip aralıydıgan birden bir devletin del Türkiye buluşu bu noktadan ağında hakikaten mu alahide dikkatki sazabır. Bunun da sırt uçkuşsuz hava aparat sistemlerine elektronluk üskene ya ki elektronluk can kaplarını mükemmel şekilde sepliyeleydiğen devletlerinin sanı mı varmak bilen sanı kudekli az. Aşkarı ilan kılınan her bir membeledeki uçurlağa sıslanan da Amerika Koşmuş Tatları bilen Türkiye'den başka bu yüksek teknikilik iktidarını ameliyeti cari kıldır alaydıgılığını ispatlıgan birer mu NATO'a azad devlet mevcut emez. Tabii ki bu paydalık vaziyet elektronluk medet biriş ve elektronluk hücum kılış vazifelerini üstüge alaydıgan Türkiye'nin kurallık uçkusuz hava aparatları için Avrupa devletlerinin asas kılgan pütkül dünya bazarda gayet zor boğan eksport kılış yoşurun küçünü yaratıp vermekte. Ankara hükümeti üzü tüzüp çıkan bu terakkiyat planı yönülüş haritisi arkalık, kurallık uçkusuz hava aparatlarını, onun işletildiğin bomba ve ok doğrularını, elektronluk can üskünlerini, şundakla yukarı teknikalık senzor ve sürat geliş kameralarını hiç kimge bekinmay üzü müstakil işlep çıkaralaydık Allah'ını bütün dünyaya kaddini tik tutkan halde cekarlamakta. Yani bu meselede hemkarlaşış maksadı Türkiye'nin şikini çekken devletle ameliyatı toluk ve mükemmel olan bir müdafiye sanayi ekologiyesi bilen tonuşup çıkan boladı. En ahırda Türkiye'nin yakın kelgüsü de bu sahada amelge aşırmakçı olan yeni bir stratejilik nişanı hakkında mı kısıkçı toktulup öteydi. Növete Türkiye Baykar şirketi tarafından tetkik edip yasalgan Akıncı namlık uçkusuz hava aparatıga elektronluk can ve hücum sahasındaki en ilgar sistemlerini birleştiriş hizmetlerini ciddi devamlaştırmakta. Bu kuruluş tılık tamamlanğanda Türkiye hava sojgu okşaydıgan intayın halkılık bir herbi meşgulatını pütülley uçkusuz hava aparatı arkalık amelge aşırışının ödüsünü çıkalaydıgan sanaklıkla kudretlik devletlerinin biri gayılınudu. Kadirlik anlıqoçuda yukarıda Maksus Sehipa namlıq programımızdan bu aptelik sanı boyunca TRT Haberleri kanalı tarafından tayarlanan Türkiye'nin kurallık uçkuşsuz hava aparatları yüklengen yeni vazife bunu dünyada intayın aslandaki devletlerle kılalaydı serlevilik makalını silebilen ortaklaştık. Köngül kuyumdan şıkallıklı laf için köp rahmet. Aldığımızdaki hepte yeni bir temi bilen huzurunladı boğuca hem onlara amallık yer bolsun.

TRT Türkiye Avazı Radyosu. Her vakit dünyanın hemmeli yerinde. www.tritworldchicket.com.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalarda Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikalar bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Radyo Sadburi Türkiye Skma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
10: İni Adela Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este Radio Voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен бонко дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција ганг радио да.
13: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овоза.
19: Gitleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
2: Evo ifonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este Radio Voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ben ölmeden önce bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı.

Saat 13, Ankara'da saat 11, Halkara Batbanca saat 8. Salamu aleyküm kadirli dinleyiciler. TRT Türkmen çayının yayınlarının nöbette aktarına başlayarız. Koya şimdi 16 metre, 17.730 kilogerçilik kadar kıyısık dolkundan gün efirden dikkatini kudurluyarız. Gün efirden belirlen koya şimdi aşıvatı vaat olan 7'den 7 seçenli. Çağınak anten arkalı Türk saat 3 adan 10.990 yılkıdan vertikal padalatadan kaytadan dinləyip bilirsiniz. Hormat dinləyicilər, qoyaşımın bu nüqtanına daşa yurt havalarını ve Türk dünyasına sahna sunuğu da atdı, keptilip tapman gepleşimizi dinləyip bilirsiniz. Qoyaşımın bu nüqtanı tayarlama alp baran parahat Nuriyev. Texniki işgərimiz Cihan Aktepe.

irleşir, ilkülen havarın gıytkışı mazmunlu tanışılın. Amerikan Birleşen Statları ve İran teyze çatınışları belirtmek var da lalaştılar gibbeşkır devam eder. İran, Bahreyn ve Kuveyt'te Amerikanın tekkın harbi nişanatına hücum kuran onu öngötürdü. Israr Gaza karşı ölüm hukuklu hücumlarını devam ettiriyor. Pakistan terör toprağına karşı operasyonlarda 29 adam öldürüldü. Hormat Dünlecer, Nivolta, şöbeyleki havaların doğal madmuni tindik kadınlar itirmekçi. Amerika Birleşen Statları ve İran teyze çakınışları belirtmek var da ılalaştılar, gebbeşkır devam eder. Washington ve Tehran vaatlığını ılalaşığı bozuyan ödara hücumların teyzeden başlamağına son teyze çakınışları belirtmek var da ılalaştılar. Ilalaşığı durmuşa geçirmek konca tehniki gebbeşkır devam eder. Amerika Birleşen Statları'nın resmiyeti iki tarafın hem hazırlıkça dartkınlığı belirleyecektiğini ve gemilerin Ormuz boğazına ve onun tuğrağına erkin hareket edip bilecektiğini aydı. Şeyli hem tarafların teyşemeğine Katar'da Ormuz boğazı düşünüşmeçülüğünü ve yakın günün oradaki uruşu belirtmek için tağalaları ağır alıp matlatışmayı meyilleştirdiler. İran, Bahreyn ve Kuveyt'te Amerika Birleşen Statları'nın tekkin harbi nişanatına hücum kuran onu öngötürdü. İran devlet metbuatının haberine göre İran'ın inkılap korosları Kuveyt'te ve Bahreyn'de Amerika Birleşen Statları'nın tekkin harbi nişanatına rakete ve drone hücumlarının zarba uğranlığını ayan etti. İran'ın inkılap korosları operasyonun Kuveyt'teki Ali Al-Salem Hava Bazı'nın infrastrukturunu ve Bahreyn'e Amerika'nın 5. flotilin balansıqı detkaları nişana alınanı məlum etdi. Beyanatta balistik raketler ve uçurmasız hua uluğlarının amra asılan hücumların Amerika Birleşen Statları'nın Sirik ve Kiş adalarına qi İran detkalarına yakın vatda quran hücumlarına karşı cevap hücum bulunuğu aydılıyar. İsrail Gaza karşı ölüm hukuklu hücumlarını devam ettiriyar. Sağlık koruyucu çeşmelerinin malumatlarına göre İsrail'in Gaza karşı son hücumlarına biri çağır olan 4 Palestinli yoğullu ve 5 adam yaralandı. Bu hücumlar geçen yılın Oktyabr ayından beri devam eden oğuz açmağı belirtmek vardaki ılalaşın düzgününün yeni devrede bozulunduğunu görgüteyar. Resmilerin malumatlarına göre oğuz açmağı belirtmek vardaki ılalaşın 2025 yılın 10. Oktyabrına güce girmeğinden beri İsrail'in hücumlarına ardından 1041 adam öldü ve 3372 adam yaralandı. Pakistan terör toplarına karşı operasyonlarda 29 adam öldürüldü. Pakistan yurdun içinde bir neçe ölüm hukuklu hücumlara cevap hükmünü, oğuzların günlüğünlükte tövüşçülerin kaçma talgalarına karşı hava hücumlarını ve kuryer operasyonlarını başladığını ve 29 tövüşçünün öldürülüğünü ayan etti. Yurdun malumatları ministri Atavullah Tarar, Paktiya, Paktika ve Kunar vilayetlerindeki 3 nişananın taqiq hücumlarıyla yok edilenini aytdı. Tarar, Şeylihem operasyonun çayına Pakistan Oğuzhan terkedinine Antov malumatlarını esaslanan kuryer operasyonların geçilenini aytdı. Avrupa'da ısı hava tolkunu devam eder, temperatura rekordları tədilinir. Avrupa'da ölüm hukuklu ısı hava tolkunu günlüğü tarafı düşerke, gecenin devamına esasen Fransa'da ve Belgiyada adamların kıyısı mühürlüklü tüpanın vaxtının arkayınlaşmaklarına karamadın. Materikte 100 milyonca adam aşı ısı hava tolkununa karşı görüşmeğini devam ettiriyor. Yeşilmeğini merkezi ve günlüğü Avrupa'da temperatura yukarı bulmağına kalı. Çehiye Respublikası, Vengre ve Polşa en köp ziyan çeken yurtları oldu ve köp sani temperatura rekordları tədilendi. Günlük Avrupa'da adından 1,1 milyon adamın 35 gradustan yukarı temperatura duçar bulmanı karasılayanı haber verildi.

gündoğrundaki Tom Blaine şehrinin kolayına parasoşçuları alıp bayan rayet uçurunakı 11 adamın ekseti yoğullu. Mört et Mosul sevdinin gubernatörü Ive Seguy, yekşembe günü olan ilakçılıkta 5 muğlumun, 5 talibin ve uçurmanın ölünlüğünü beyan etti. Seguy uçurun kanunlarının düşen yerine uçurdaklardan başka hiç kimin pidab olmanını aytti. Germaniýa birlikde duran uçur Fransanyň gündoğrundaky Nancy S. Huamedinin uçuş konuş zorunun kolonyaky çaylığa kaçtı. Henir hilakçılığın teyavi anıklanmadı. Lukmanların ve psikolog kollu toparının Huamedinine pida olanların kosalını ve hilakçılığı göründüre kollu veriyenliği haber verildi. Nancy'nin prokurorunun ormatari Amaury Lacote hilakçılık konuşa tekniki derini uyuşunun başladılarını onu aytti. Polisiýa gullugy sosial media arkaly halk köpçüligini gysdaly kömek gullugyna ýol açmak üçin Juan Mendelin golyna daşly durmaga çağırdy. Fransanyň içeri işleri ministri Laurent Nunez'in şu gün ortadan soň kelekçiligiň bolan ýerine baryp görmegine garaşlaýar. Hormatly dinlejiler, sizler daşary ýurt habarlaryny dinlediňiz.

Salam, hormatly radio dinleyijileri. Biziň şuňky ýetmeşimizde gazak edebiýatynyň dana galamy, gazak teatryna ilkinji drama eterini peşkeş berip, täze bir döwür açan Muhtar Awezowyň teatr mirasy barada size gurrun berer. Geliň onda töwderiň sahnada tomoşaçylar bilen duşýan şol ilkinji portadyna tarap siýahata başlaýyn. Muhtar Awezow 1897 ýylyň 15 sentýabrynda gazak medeniýetiniň galby hatapbanyan Semeýde asyrly bir maşgalada dünýä ýenýär. Onuň çağalyk ýyllary Tehranyň asyrlyk rowaýatlary we edebi gurşawyň içinde kemale gelýär. Muhtar Awezowyň atasy we kakaty bilime, aň bilime işlerine goşan-goşan medeniýetli adamlar bolupdyr. Bu dana maşgala şeýle hem gazaklaryň beýik şahyry Abay Kuranbay oğlu bilen hem yakın dost ekeni. Bu dostu kijik Muhtarın ıqbalını ketkitlapdir. Atasi onun ilkinci bilimini Sehra Moğlusunun almağını yolu koymak bilen bir hatarda onun ağına Abayın koşkularını hem koyupdir. Geljeň beýik ýazdy ilkinci edebi ilhamını Sehra'nın ruvayetlerinin ve Abayın ölmedik titirlerinin alqaypdir. İri yaşta kakatından mahrum kalsa da ağasının kollogu neticetine onun bilim yolu böktülmeyer. Ol ilki medresede son Rus mektebinde ve Semey Molnar'ı tayarlayan institutu kaptır. Bu devurda Gunmatar ve Rus edebiyatının saylaman nuskalarıyla tanış olup, dünya derecesine gözetimi giyinaptır. Bilime olan söygüsü onu ilki Daşkent'teki Merkezi Asya Devlet Üniversitesi'ne Sonra oza Leningrad Devlet Üniversitesi'nin filologiya bölümüne alıp kayıttır. Magistratura ve bilimini hem üstünlükli tamamlan Awezow, ömürünü ılma ve taliplerine bağışlap, profesörlük derecesine çenini yetiptir. 1917 yılda Qadam Masan Tınot yoluna, Sovet devrinin kızıcı ideologiyalarına hiç vaat boyun eğmeyen kalemilen ilmi dama hakikati, ılmi ve halkının hakiki yağdayını beyan ediyer. Gazak teatr tarihining başlangıcı ve ötüş tapqırı bu gurun her bir şahatında ilkinciləri amara aşıran uçursuzu dekini şahdiyet Muhtar Awezow bilen gündön günü bağlanışkıdır. Muhtar Awezow dramaturg, teoretik ve tanqı çök münna gazak teatrının esatını yolu oyun şahdiyettir. Ol bu tapqırı emele getirenle dünya ve ruh teatrına yakinan tiyinettir. Emma öz esasy güýjüni gazak halk medeniýetinden we däp destuurlaryndan alyp gaýtdyr. Muhtar Awezowyň heni taliplik ýyllaryna ýazmaga başlan we gazak edebiýatynyň ilkinji çynnaky drama hatapbanýan Enlik kebek pyýasaty gazak teatrynyň başlangyjy hatapbanýar.

İyileşse Türkmen çayının elimlerinin son tane geçirip oturuyoruz. Koyu şimdi 16 metre 17.770 kilo gerçekliğe kadar gıyık tolkundan. Çanak antren arkalı Türk saat 3 adan 10.990 yıllık kadar vertikal padrasadan gün efirde dikkatini yitirdik. Yeni efir duşan çak hoş.

0: Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glas otna Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangi radio ya?
0: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

ter koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana?

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Туарчи Чешен Гонго Дентай.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, Türkiye Radio'da.
12: Хосуме Türkiye'yi zayna Radio Gayana.
13: Петершия Радио Садбури Türkiye Skma.
14: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
15: Айч Радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye Овоза.
18: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sadai Türkiye.
19: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye. Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
16: こちらは Türkiye の声ラジオです。
14: Зборува гласот на Türkiye.
15: Эфирде Türkiye овозе радиоса.
2: Ит Türkiye хонгија радиоја.
0: Овде радио глас Türkiye.
6: Türkiye үнө радиосу.
0: Бураси Türkiye'nin Sesi Radyosu.